Odi kukudu Nobore mebi a insara tu wano Na wate wo Efi otamfunse Odi kukudu.